İşte böyle sevgi. Eşi benzeri olmaz bir sevgi bu. Bilirsin ki benim sevgim hep bu. Kendime hiç engel olamam. Ben ölümüne sevdim. Gece gündüz yollara sevdalar ekim. Bu uğurda her çileyi gözümü kırpmadan çekerim. Hatta çekmiş. Ben daha doğmadan seni sevmişim. Senden başkasını bana söyleseler güler. İnan ki bu dünyaya

0: çok yalnızım buralarda.
1: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: iki gözüm. Cennet çiçeğim. Bazen korkutuyor bu aşk beni. Bizlerimin bağı çözülüyor resmen. Bir ayrılık şarkısı dinlerken bile üzülürsen eğer, yakarım bu şehir yeniden, yaktıranlar utansın.
1: Bari sen anla beni, gözümden akan yaşa. Bu dünyayı yakabilirim.
0: Sana açtım gönlümü.

0: Şimdi reklamlar.
1: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz.

0: lezzetin en çıtır hali.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alacam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim 0362 542 84 55. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.

0: parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Anadolu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026 genel atama döneminde 1528 amir ve 17568 polis memurunun görev yerlerini değiştirdi. Toplam 19096 emniyet personeli yeni görevlerine atanarak hizmete devam edecek. ABD ve İran, 4 aydır süren savaşı sona erdirmek için mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı. Trump, güçlü denetim mekanizmalarıyla nükleer silahın engelleneceğini belirtti. Fonların serbest bırakılması planlanıyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultay için 15 günde 900 imza topladı. İmzalar çarşamba günü genel merkeze teslim edilecek. Kılıçdaroğlu tarafı mahkeme kararıyla kurultaya karşı çıkıyor. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-52 Stratofortress bombardıman uçağı, Kaliforniya'daki Edwards Hava Üssü yakınlarında kalkıştan kısa süre sonra düştü. Olayda uçağın yere çakılması sonucu kaza meydana geldi. Japonya Merkez Bankası, 1995'ten sonra ilk kez politika faizini %1'e çıkararak 25 bas puan artırdı. Bu karar, enerji şokunun enflasyonu artırmasını önlemeyi hedefliyor ve ekonomik destek sağlamaya devam ediyor.
0: Cıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: 2026 Dünya Kupası G grubunda İran ile Yeni Zelanda Los Angeles stadında karşılaştı. Maç 2-2 berabere bitti. Her iki takım birer puan aldı. Galatasaray, Juhon Duran'la anlaşmaya vardı. Futbolcu bir yıl kiralanacak, 5 milyon euro ücret ödenecek. Özel fesih maddesi sözleşmeye eklenecek, transfer kararı yönetimde bekliyor. New York Knicks, NBA final serisi 5. maçında San Antonio Spurs'u 94-90 yenerek seriyi 4-1 kazandı ve 53 yıl sonra şampiyon oldu.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 31 kuruştan, gram altın ise 6602 lira 76 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle: batı kesimlerinde az bulutlu, iç bölgelerde ise yer yer parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise öğleden sonra iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da bugün hava az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Ordu'da bugün hava az bulutlu ve güneşli, en yüksek sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Sinop'ta bugün az bulutlu bir hava hakim olacak, en yüksek sıcaklık 25 derece. Amasya'da bugün hava az bulutlu ve güneşli, en yüksek sıcaklık 30 dereceye çıkacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube, Pazar Sokak, Büyük Otopark karşısı. Eski şube, Hacı Nabi Mahallesi, Eski Belediye karşısı. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Lezzetin en çıtır hali.
8: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda. Sorumsuz ya.

olduğunu gönül her zaman görmüyor. Kaderin gördüğünü bilmezdim, başucumda yamacımda durduğunu gönül her zaman görmüyor. Kaderin gördüğünü ben aşkı uzaklarda, yükseklerde, hep başka yerde aradım.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Ticaret Bakanlığı, beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı yapan marketlere 10 milyon lira ceza kesti. Denetimler artarak devam ediyor. Üretimden tüketime fiyat hareketleri yakından takip ediliyor ve tedbirler uygulanıyor. A milli takım Avustralya maçının ilk 11 oyuncularını açıkladı. Maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgiler güncellendi. Taraftarlar heyecanla karşılaşmayı bekliyor. Kırşehir'de iki işçi servisi Özbağ beldesi çıkışında çarpıştı, 17 kişi yaralandı. Sağlık ve polis ekipleri hızla müdahale ederek yaralıları Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı, inceleme sürüyor. Profesör Doktor Sezai Yılmaz liderliğinde Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde dünyada ilk kez 8'li çapraz karaciğer nakli gerçekleştirildi. Operasyon saatler sürdü, ekip başarılı bir gece yaşadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD, İran mutabakatının sahada da etkili olması gerektiğini belirterek bölgedeki sert güç yarışlarının ve İsrail'in saldırılarının devam ettiğini vurguladı. Barışın kalıcı olması gerektiğini söyledi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: 2026 Dünya Kupası G grubunda İran ile Yeni Zelanda Los Angeles stadında karşılaştı. Maç 2-2 berabere bitti. Her iki takım birer puan aldı. Galatasaray, Juhon Duran'la anlaşmaya vardı. Futbolcu bir yıl kiralanacak, 5 milyon euro ücret ödenecek. Özel fesih maddesi sözleşmeye eklenecek, transfer kararı yönetimde bekliyor. New York Knicks, NBA final serisi 5. maçı

0: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle: batı kesimlerinde az bulutlu, iç bölgelerde ise yer yer parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise öğleden sonra iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da bugün hava az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Ordu'da bugün hava az bulutlu ve güneşli, en yüksek sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Sinop'ta bugün az bulutlu bir hava hakim olacak, en yüksek sıcaklık 25 derece. Amasya'da bugün hava az bulutlu ve güneşli, en yüksek sıcaklık 30 dereceye çıkacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
1: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
2: Şimdi reklamlar.
3: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
4: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
5: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Birbirinden lezzetli menüler,

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına

0: zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim: 0362 542 84 55. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
1: Reklamları dinlediniz.

0: aşksız bırakma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
3: Şok şok şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat'a yönelik usulsüz iskan raporu üzerine 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Ruhsata aykırı yapı değişiklikleri ve sahtecilik iddialarıyla operasyon düzenlendi. ABD ve İran, 4 aydır süren savaşı sona erdirmek için mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı. Trump, güçlü denetim mekanizmalarıyla nükleer silah sahibi olunmayacağını belirtti. Fonlar kademeli serbest bırakılacak. Kayseri Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinden itibaren 62 deprem kaydedildi. Depremlerin büyüklükleri 0,8 ile 3,9 arasında değişirken AFAD olumsuzluk olmadığını bildirdi ve hareketlilik sürüyor. 2017'de tarlada kaybolan Osman Güler'in dosyası 9 yıl sonra yeniden açıldı. Cesedi bulunamayan Güler'in öldürüldüğü iddiasıyla 3'ü tutuklu 8 kişi hakkında tasarlayarak kasten öldürme davası açıldı. Kırşehir'de iki işçi servisinin çarpışması sonucu 42 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, 11 kişi taburcu edildi. Sağlık ve emniyet ekipleri kazaya hızlı müdahale ederek soruşturma başlattı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türkiye'nin Avustralya'ya mağlubiyetinden dolayı özür dileyerek genç oyunculara inandığını, eleştirileri yapıcı bulduğunu ve iki maçta liderlik şansının sürdüğünü söyledi. Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sosyal medyada duygusal veda paylaşımı yaparak dostu Eray Saylan'ı özlediğini belirtti. Panathinaikos, baş antrenör Ergin Ataman ile yollarını ayırdı. Ataman 3 sezonda 4 kupa kazandırdı ve Türkiye-Yunanistan dostluğuna katkı sağladı.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 30 kuruştan, gram altınsa 6614 lira 70 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle: batı kesimlerinde az bulutlu, iç bölgelerde ise yer yer parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise öğleden sonra iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da bugün hava az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Ordu'da bugün hava az bulutlu ve güneşli, en yüksek sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Sinop'ta bugün az bulutlu bir hava hakim olacak, en yüksek sıcaklık 25 derece. Amasya'da bugün hava az bulutlu ve güneşli, en yüksek sıcaklık 30 dereceye çıkacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: جزاك جهنم سوء.
1: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlit ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.
3: Radyo Moda.

bende gözlerin kaldı. İki yağmur damlası, iki mavi ayrılık. Gittin, şimdi yangınlar kaldı. İki yaralı yürek, iki sevdalı çığlık. Al, al götür beni. Dolu dizgin sevdalara. Al, al götür beni aydınlık sabahlara. Artık sensiz yaşayamam. Al götür beni o mahzunlara.

0: ile hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kırpidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah 2. şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube, Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı. Eski şube, Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı. Meşhur İstanbul Sarıyer börekçisi. Lezzetin en çıtır hali.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Reklamları dinlediniz.

Yıllar geçti, unutmadım. Unutmadım, aklımda. Yaşananlar bir tarafa, o gözlerin

Yıllar var ki yüreğimde, gittiğin gün kanıyor. O gözlerin hasreti ta şuramda yanıyor.

0: Çektim perdesini. Hazırım. Yak beni. Yak beni.
1: Hüzün karası gözlerim.

Büyüyor hasret, vuruyor ruhumu çekilmez gurbet. Yaşanır acılar fersah fersah. Gel gönlüm, gel sevdiğim, gel bir tane, gel. Gel benim yerime sen sabret. Gel, gel sen sabret. Gel sen sabret.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu liderliğindeki suç örgütüne yönelik Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat'a operasyon düzenledi. 27 kişi gözaltına alındı, yurt dışındaki şüpheli için çalışmalar sürüyor. ABD ve İran yaklaşık 4 ay süren savaşı sona erdirmek için dijital mutabakat zaptını imzaladı. Trump, güçlü denetim mekanizmalarıyla nükleer silah sahibi olunmayacağını belirtti. Fonlar kademeli serbest bırakılacak. Emrah Baş, yüz tanıma sisteminde aranan şahıs fotoğrafıyla karışınca polis tarafından defalarca durduruldu. Fotoğrafının yanlışlıkla sisteme yüklendiğini öğrenen Baş, şehir dışına çıkmaktan korkuyor ve sorunun çözülmesini istiyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterini canlandıran Ece İrtem, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 35 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi 17 Haziran'da Kuşadası Hanım Camii'nde defnedilecek. Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinden itibaren 62 deprem kaydedildi. Depremlerin büyüklükleri 0,8 ile 3,9 arasında değişirken AFAD herhangi bir olumsuzluk olmadığını bildirdi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
2: İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türkiye'nin Avustralya'ya mağlubiyetinden dolayı özür dileyerek genç oyunculara inandığını, eleştirileri yapıcı bulduğunu ve iki maçta liderlik şansının sürdüğünü söyledi. Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sosyal medyada duygusal veda paylaşımı yaparak dostu Eray Saylan'ı özlediğini belirtti. Panathinaikos, baş antrenör Ergin Ataman ile yollarını ayırdı. Ataman,

0: görüyor. Finans.
1: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle. Batı Karadeniz'de az bulutlu, iç kesimlerde ise yer yer parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da yarın hava güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 26 dereceyi bulacak. Ordu'da yarın hava güneşli seyredecek. Sıcaklık en yüksek 25 derece olacak. Sinop'ta yarın hava parçalı güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Amasya'da yarın hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık en yüksek 29 dereceye çıkacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın haftanın 7 günü haber. Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
2: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
3: Şimdi reklamlar.
4: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
5: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
3: Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Birbirinden lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla özel günlerinize lezzet katıyoruz.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.

Bana bir haller oldu, bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu, bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevki, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
3: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Otolastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar mevki, eski stat karşısı Bafra. Kaya Otolastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

Bakmayın çekilen perdelerin aydınlık oluşuna bu şehirde. Renk renk desenlerine kanmayın. Saklısında kim bilir kaç yüreği bu ayrılıklar boğar. Kim bilir ardına kadar susmuş ömürleri paslanmış ne çok kapı bekler. Hasretin gibi çarpıyorum kapıları. Soluk soluğa atıyorum kendimi sokağa. Taşlarında izmaritlerimi ezdiğim kaldırımlar. Sicim bir yağmur altında. Bir yanıtım yoktu seni soran açelyalara. Bir meyhane bulur beni. Beyaz keteli kirlenmiş masalar. Yorulmuş bir rakı alır beni. Kalbime seni sorar. O an duracak zannederim bu gevezeyi. Sol kolumda bu aşkın uyuşmuş ağrısı. 35'lik ne ki? Meyhaneci 70'lik getir. Tek başına gitmiyor bu zıkkım. Kavunun tadı zehir. Sen yoksun. Boynu bükük saatleri. Bu akşam dürüyemin güğümleri kalaylı. Gitmiyor be abla. Değiştir şu bantı. Bu ne sevgi az. Bu ne ızdırap. Zavallı kalbim ne kadar harap. Çalmıyor artık. Öyle ya, çoktan göçmüş

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Beylikdüzü Belediyesi, İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan verdiği gerekçesiyle 27 kişiyi gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bilirkişi raporlarıyla ruhsata aykırı yapılaşmaları tespit ederek operasyon düzenledi. A Milli Futbol Takımı, 20 Haziran 2026'da FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak. Maçı El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek. Yardımcı hakemler David Moran ve Antonio Pupiro olacak. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayarak uyumlu çalışmayan il başkanlarının görevden alınmasını ve yeni atamaları görüşecek. Kurultay tartışmaları sürerken Özgür Özel'in kurultay planı mahkemeye taşınabilir. Sarıyer'deki alışveriş merkezinde 16 yaşındaki E.T. 35 yaşındaki B.A.'yı silahla bacağından vurdu. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yunus timleri saldırganı yakalayıp cezaevine gönderdi. Emrah Baş, yüz tanıma sisteminde aranan şahıs fotoğrafı arasında kendi fotoğrafının yer alması nedeniyle polis tarafından sık sık durdurulduğunu belirtti. Bu karışıklık günlük yaşamını olumsuz etkiliyor, şehir dışına çıkmaktan çekiniyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun bonservisini Udinese'ye 5 milyon euroya sattı. Toplam gelir 18,9 milyon euroya ulaştı. Maaş konusunda Udinese ile anlaşma sağlanamadı. Bursaspor, Matlı Şirketler Grubu'nun Yörsan markasıyla yıllık 70 milyon lira değerinde göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı. Başkan Enes Çelik, işbirliğini değerli buldu. 2026 Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha, 7 kurtarış yaparak İspanya ile 0-0 berabere kalınan maçta fenomen oldu. Takipçi sayısı 2 milyonu aştı.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 30 kuruştan, gram altınsa 6620 lira 31 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle. Batı kesimlerinde az bulutlu, iç bölgelerde ise yer yer parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da yarın hava güneşli ve en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Ordu'da yarın hava güneşli seyredecek. En yüksek sıcaklık 25 dereceye ulaşacak. Sinop'ta yarın hava çoğunlukla güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 24 dereceyi bulacak. Amasya'da yarın hava güneşli geçecek. En yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Moda 102.5.
1: Sen aldırma, giderim buralardan, bir pantolon, bir ceket.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: yaşama. Şimdi reklamlar.
1: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube, Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı. Eski şube, Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Lezzetin en çıtır hali.
2: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıca

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 yol. İletişim: 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
3: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Otoekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

nöbetteyim sokaklarda. Gözlerim hep şafaklarda, sense benden uzaklarda. Bir gece bekçisi, bir ben uykuda.

0: Reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.

0: parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.

olmak çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum, dayanamıyorum. Ne olur Allah'ım.

saçlarını muzur ile yıkadım. Yüreğimde sevdasını sığdıramadım. Ve cemresinde ısındım sevgili. Bakışların annem kokuyor. Bakışların.

0: seviyor musun?
1: Şimdi reklamlar.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Burası Radyo Moda.

yan yana gelmemiz suç sayılsa da, hayalini sarmak yasak değil ya, ellerini tutmak suç sayılsa da, resmini koklamak yasak.

kucaklamaktan bıktım. Hayatımın en güzel anı evcilik, onu bile çocukluğumda bıraktım. Uzaktan baktım. Hani ben çok şey olacaktım? Hani ben her şey olacaktım?

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere.

0: turnalara.
1: Burası Radyo Moda.
2: Oy bir tanecik kuzum, sen çok mu heyecanlısın yavrum?
3: Evet, çok heyecanlıyım.
2: Oy bir tanem. Olsun, ne yapalım? Herkes evlenip gidiyor.

0: görecek.
1: Radyo Moda 102.5 102.5
2: Yeter artık. Dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde.

gelecek bundan sonra sana bütün duygularım. Ağlamayacak gözlerim, sensiz olacak yarınlarım. Tamamen sileceğim hayatımdan seninle geçen tüm geçmişimi. Hiç yaşamadım sayacağım seninle yaşanan her şeyi. Elveda sana ve o kırılmaz gururuna elveda. Elveda o acı veren aşkına. Elveda.

Nereye kadar çekerim sanıyorsun olmasamız tavrını? İşte gidiyorum, yokum bundan sonra hayatım. Duymayacaksın artık seni seviyorum sözünü benden bir daha. Elveda sana ve o kırılmaz sandığın gururuna elveda. Elveda o acı veren bitmez sandığın aşkına. Elveda.

senden sonrası çok kan kaybediyor gönül yarası. Her gece artıyor aşk sancıları. Aşkı harcıyoruz, farkında mısın?